3, 4. Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın?

Karnaval'dan ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğu gibi sizlerle birlikte geldim. Bugün açılış şarkımız Hadiseden Feryat.

yüzden eğlenmeye devam edelim. Ekstrem 3 yapma rekorlarının ardından ayak parmağı, baş parmağı yarışmasından da bahsetmek istiyorum. İngiltere'de düzenleniyor. Dünya ayak parmağı güreşi şampiyonası. Yarışmacılar ayak baş parmaklarını birbirine kenetliyor ve rakibinin ayağının çizginin dışına itmeye çalışıyor. Biz Balamir'le bir deneyeceğiz bunu. Bakalım. Yani ciddi bir şampiyona bu arada. Hakemleri var, kuralları var. VAR sistemi bile varmış yani, böyle kameralarla takip ediliyor. Maç öncesinde sporcuların ayakları da tek tek kontrol ediliyormuş. Bu arada uzun tırnak yasak. Eğlenmeye devam etmek gerek. Elimizde başka bir şey yok.

0: Seni.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Program garip bir hal almaya başladı. Böyle garip yarışmalardan falan bahsediyorum. Şimdi de peynir yuvarlama yarışması üzerine konuşacağız. Bu benim favori yarışmalarımdan bir tanesi. Yıllardır, yüzyıllardır İngiltere'de düzenleniyor. Yaklaşık 3 kiloluk bir peynir tekerini dik yamaçtan aşağı bırakıyorsunuz. Yarışmacılar da peşinden koşuyor. Ama peyniri yakalamak elbette neredeyse imkansız. Çünkü saate 130 kilometre hızla ulaşabiliyor. Kazanansa peyniri değil bitiş çizgisini ilk geçen kişi oluyor. Ödül olarak da o meşhur peynir tekerini evine götürüyor, afiyetle yiyor. Peynir severler için bence güzel bir yarışma.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.
5: Kavuş

bazı kelimelerin çevirisi olamıyor değil mi? Yani çevirsek de tam anlamını karşılamıyor. İtalyanca ve Korece gibi dinlerden Türkçe'yi tam anlamıyla çevrilemeyen kelimeleri derlemişler. Bir bakalım isterseniz. İtalyanca abioko, aşırı yemek yedikten sonra hissedilen uyku bastırması. Tek bir kelimeyle anlatamıyoruz. Sobremesa, bu da İspanyolcaymış. Yemekten sonra masada sohbet ederek geçirilen o keyifli vakit. Yazın tadı bir başkadır. Japonca komorebi, ağaç yapraklarının arasına süzülen gün ışığı. Adamların bunun için tek bir kelimesi var. Düşünün. Fransızca'da flanör var. Bir yere gitme amacı olmadan sadece etrafı keşfetmenin keyfini çıkararak gezinmek. Başka ne var derseniz, Baram Sode var mesela. Biraz temiz hava almak ve bulunduğu ortamdan uzaklaşmak için dışarı çıkmak.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

kadın saatlerin yılda iki kez değiştirilmesine son verilmesi tartışılıyor. Bilim insanları kalıcı yan saati uygulamasının sağlık açısından risk taşıyabileceğini belirtiyor. New York Times'ta Türkiye'nin de yakından tanıdığı bu tartışmayı uzmanlarla konuşmuş. Gerçekten sağlık için riskli mi değil mi? Özellikle kışın büyük sorunlar yaşıyoruz.

son dönemlerde şarkıların süresi giderek kısalmaya devam ediyor. Müzikte biraz uzatın galiba dediğimiz şarkılar vardır ya. Almanya'da öyle bir beste var ki tam 639 yıl sürüyor. Üstelik bu eserde 2 yıl sonra ilk kez bir akor değişikliği oldu. 2 yıl boyunca aynı akor çaldı. Bugünse orga yeni bir bora eklenerek 8. nota devreye girmiş. Mümkün olduğunca yavaş çalınması için yazılan bu eser 2001 yılında başladı ve sıkı durun 2640 yılında sona erecek. Yani final konserine gitmek için şimdiden torunlarınıza vasiyet bırakmanız gerekebilir.

0: kadar gelirim.
1: Mars'ta bir zamanlar hayat var mıydı yok muydu hala bilemiyoruz. Tartışmalar devam ediyor. Bilim dünyası ise bu sorunun peşinde. Son yıllarda elde edilen bulgular Mars'ın milyarlarca yıl önce yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip olduğunu gösteriyor. Yani bir zamanlar nehirlerin aktığı, göllerin bulunduğu ve belki de mikroskobik yaşamın filizlendiği bir gezegendi. Bilim insanları ExoMars'ı göreve çevirmiş, bu görevde Mars yüzeyinin altından alınacak örneklerle geçmişte neler yaşanmış anlamaya çalışacağız.

kapımı. Turistlerden çok çekiyoruz değil mi? İngiltere'de 16. yüzyıldan kalma tarihi bir yapının duvarına bir grafiti çizilmiş. Yüzlerce yıldır ayakta kalan yapı birkaç dakikalık sorumsuzluk yüzünden zarar görmüş durumda. Duvardaki boyayı yapıya zarar vermeden temizlemek için uğraşıyor insanlar. Tarihi eserlere yapılan bu tür müdahaleler bazen geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor. Kısacası sanatın yeri tuvaldir, değil mi?

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ve bugün heyecanlı günlerden bir tanesi. Gerçekten gençlerimiz, çocuklarımız çok gayret gösteriyorlar. Başarılı olsunlar. İstedikleri gibi mutlu bir hayat yaşayabilsinler. Ben senin yaşındayken haberiyle devam ediyoruz. Henüz 18 yaşındayken üniversitede ders vermeye başlayan Nathan Thomas, Guinness Dünya Rekorları'nda dünyanın en genç profesörü olarak adını yazdırmış. Üstelik bu başarısıyla tam 330-306 yıldır kırılamayan bir rekoru da geride bırakmış oldu.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel çözüm. Taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Elbette gönül ister ki çok daha güzel böyle neşeli haberler verelim ama şöyle bir baktığımızda aslında çok şikayet ediyoruz. Aslında dünya bizden çok şikayet ediyor. Neyse bu bizimle ilgili bir şey değil ama. Takvimler Nisan 2029'u gösterdiğinde yaklaşık 370 metre çapındaki Afos asteroidi dünyanın yanından adeta kıl payı geçecek. Öyle ki bazı uydularımızdan bile daha yakın geçecek diyebiliriz. İşin güzel yanı ise bilim insanları dünyaya çarpma riski olmadığını net olarak söylüyorlar.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: güzelsin ki.
1: Evet, artık bir nevi robotlara alıştık aslında, değil mi? Arabalarımızda, evlerimizde kullanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise iki büyük havayolu şirketi insansı robotların uçaklara alınmasını yasakladılar. Peki neden derseniz, sorun robotların sohbet etmesi ya da cam kenarı istemesi değil. İçlerinde bulunan yüksek kapasiteli lityum piller. Havayolu şirketleri olası yangın riskine karşı bu kararı aldılar. Yani artık havaalanında, uçuşlarda robotlara geçit verilmeyecek.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba günün aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

0: marketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

Haftanın ortancası günün çarşambasında hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Günün en sevilen programlarından. Hayatın ritmi başlıyor. Bugün de 2 saat boyunca gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de 2 saat boyunca çok sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz birbiri ardına. Hayatın ritminde ben Rayna mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Fotojenik.
1: Kara kedi girmesin aramıza, ama kara kedileri de seviyoruz. Ayrı bir seviyoruz, o başka, her birini ayrı seviyoruz. Melis Fiz, kara kediyle hayatın ritmindeydi. Funlar'la devam edeceğiz. Doldur yüreğimi diyecek. Müzik dünyasının önemli seslerinden sevgili Funlar'ın yeni albümünün ilk klibini yayınladığını hatırlatmak isterim. Dava yayınlandığı yeni albüm Tüm Şehir Duydu'nun ilk klibinde paylaşmış oldu. Uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı kariyerinin en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu'nun ilk video klibinde paylaşmış oldu sevgili Funda Arar. Hayatın ritminde biz doldur yüreğimiyle konuk edelim, siz de tadını çıkartın.

hareketli olmamız gerektiğini söylüyorlar her zaman. Egzersiz yapın, hareket edin. Ofiste oturarak çalışıyorsanız bile her saat başı kalkıp ofiste şöyle bir tur atıp öyle oturun diye. En basitinden merdivenleri kullanın diyorlar. Hatta uzmanlar günlük hayatın bir parçası olan merdiven çıkmanın kalp sağlığı açısından düşündüğümüzden çok daha değerli olabildiğini söylüyorlar. Her gün mutlaka 5-6 kat çıkabilmek kalbinizi koruyor diyorlar. Asansörü unutun, merdivenlerden inip çıkmaya bakın. Hiç değilse hareket etmiş olursunuz, egzersiz yapmış olursunuz. Peki günlük yaptığımız ev işleri de bize egzersiz gibi geliyor. O yüzden yaptığınız her işin bir egzersiz olduğunu düşünerek daha kolay işleri de halledebilirsiniz hanımlar beyler. Peki gününüz güzel olsun. Bugün de hareket ederken radyonuzun sesini kısmayın, kulağınız hayatın ritminde kalsın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

kilo almak çok kolay ama vermek gerçekten çok zor. Kimisi yiyip yiyip hiç kilo almazken, kimisi kilo verebilmek için günleri, haftaları, ayları, yıllarını harcıyor. Peki siz hangi taraftasınız bilmiyorum ama muhtemelen kilo vermeye uğraşan insanlar en azından bir kez bugüne kadar hayatında şok diyet, detoks, mucizevi kür denemiştir. Faydası oluyor mu? Belki o anlık kilo verdiğinizi zannediyorsunuz ama sonrasında hızlı verdiğiniz kiloları hızlı geri aldığınızı görünce şok diyetlerin, detoksların, mucize kürlerin aslında mucize olmadığını görüyorsunuz. Uzmanlar 10 günde 5 kilo, 3 günde 3 kilo gibi size yüksek kilo verişi vaat eden mucizevi diyetlerin, kürlerin, detoksların gerçek olmadığını söylüyorlar. Gerçekten sağlıklı kilo vermek istiyorsanız biraz sabredeceksiniz. Haftalarca, günlerce, hatta aylarca sağlıklı beslenip azar azar kilo vereceksiniz diyorlar. Nasıl ki o kiloları bir anda almadınız, bir anda da veremezsiniz diyorlar. Ben de hatırlatmış olayım, sabahın bu saatinde özellikle hafta ortasında, ayın ortasında canı istediği, kendini hazır hissettiği zamanda diyete başlayacak olanlara küçük bir dipnot olsun.

Yaz tatili zamanları nasıl değerlendiriliyor? Özellikle evde olan çocuklar tatil yapıyorlar değil mi? Onlar için tatil evde oturup tablette telefonla oyun oynamak oldu artık. Eskisi gibi değil çocukların tatil anlayışı. Peki çok uzun süre ekran başında vakit geçiren çocuklarınız var mı? Son araştırmalara göre uzun süre ekrana bakan çocukların hayal gücünün gitgide zayıfladığı ortaya çıkmış. Aşırı kontrolsüz ekran kullanımının çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını, zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyor. Anne ve babalar, ebeveynler haberiniz olsun. Bir kenarda otursun, sesi çıkmasın, aman bana da bir faydası yok zaten diyorsanız çocuklara zararı var. Ekrandan uzak tutmaya bakın çocukları. Özellikle uzun süre ve kontrolsüz ekran kullanımı çocukların hayal gücünü ve dahi ilerleyen yaşlardaki zihinsel gelişimini de olumsuz etkiliyor, haberiniz olsun. Biliyorduk ama ben bir kez daha hatırlatayım dedim.

Genellikle kadınların mutlu olmasının daha zor olduğu düşünülür. Öyle mi sevgili hanımlar? Erkekler daha kolay mutlu olabilirken kadınlar daha karmaşıktır, daha zor mutlu olur. Yıllardır hep böyle görülmüş, yıllardır kadınların mutlu olabilmesi için çok çaba sarf edileceği söylenmiş. Oysa ki biraz ilgi, biraz sevgi, gerçek sevgi verdiğinizde kadınların mutlu olmama gibi bir ihtimali yok. Sadece neyin dozunun ne kadar olacağını bilmek lazım sevgili hanımlar, sevgili beyler. Fakat işte biraz da yaşla alakalıymış yapılan araştırmalar. Geçtiğimiz gün söylemiştim, bir kez daha hatırlatmak istiyorum duymayanlar varsa. Kadınların 40'lardan ve 50'lerden sonra daha çok mutlu olduğunu ortaya çıkartmış. Neden? O da beklenti azaldığı için. Sanırım biz kadınlar biraz fazla beklenti içine giriyoruz. Fazla beklenti içinde olmanın da mutsuzluğu beraberinde getirdiğini söylüyorlar. Eğer mutlu olmak istiyorsanız biraz yaşı bekleyeceksiniz, biraz da beklentiyi düşüreceksiniz. Çünkü herkesin ne düşündüğünü umursarsanız, herkesi memnun etme çabası içine girerseniz kadın erkek fark etmez, hiç kimse mutlu olamaz. Kimseyi memnun etmeye çalışmayın. Çok da fazla bir şey beklemeyin hayattan ya da karşınızdakinden, böylece daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sıradaki şarkının sizi mutlu etmesi gibi. Hani çok sevdiğiniz şarkının hep gelmesini beklerseniz sıradaki şarkıları kaçırırsınız ya dinlerken. İşte biraz da akışa bırakacaksınız. Gelen şarkıların tadını çıkartacaksınız. Böyledir biraz da hayat. O halde tadını çıkartalım bu güzel çarşambanın. Sırada en sevdiğimiz şarkı olmasa da.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

iklim krizi, hava sıcaklıklarının değişmesi vesaire gibi sebeplerle kadınların iş dünyasında biraz daha yer alması gibi sebeplerle İngiltere'de iş dünyasında bazı düzenlemelere gitmişler. Sıcak basmaları, esnek çalışma ihtiyaçları, yöneticilerin yaklaşımı, yasal güvenceye kavuşuyor artık. Dev şirketler menopoz politikası oluşturmaya karar vermişler. Böylece artık iş yerlerinde kadınların yaşadığı bu sıkıntılar göz ardı edilmeyecek İngiltere dünyası. Bu düzenlemeyle birlikte kadınlara özel yapılacak menopoz düzenlemesiyle birlikte iş dünyasının daha sağlıklı çalışacağını düşünmeye başladı ki haklılar bence de. Sadece İngiltere'de değil bütün dünyada bu konunun ele alınması ve herkesin çalışma koşullarının göz önünde bulundurularak ona göre iş hayatının düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Ne de olsa bu iş kuralları erkeklere göre düzenlenmiş, eski dünya standartlarına göre düzenlenmiş, artık yeni dünya standartları değişti. İş dünyasında erkekler kadar kadınlar da hatta daha fazla yer almakta. Bu yüzden iş dünyasındaki bazı kurallar, bazı çalışma saatleri, çalışma ortamındaki ısıdan tutun da çalışma saatlerine kadar biraz da kadınlara göre düzenlenmeli.

0: ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

İnsanlığın varoluşundan bu zamana kadar saçın insanın ruh halini, inancını, toplumsal duruşunu, yasını sessizce dünyaya ilan eden en kişisel bağ olarak ilan edilmiş. Ve pek çok inançta, pek çok kültürde saçların oldukça önemli bir yeri var hanımlar, beyler. Yani siz saçlarınızı uzatıyorsunuz, belki kendiniz hoşunuza gittiği için rengini değiştiriyorsunuz, ama bazı toplumlarda bunun aslında toplumsal bir yansıması olduğunu söylüyorlar. Misal, bireysel gücü temsil ettiği için mitolojide, kutsal metinlerde saçlar sıkça karşımıza çıkmış ve uzun saçın aslında mistik anlamları varmış. Eğer kendi saçınız yeterince uzun değilse ya da yoksa, misal antik Mısır'da saç ve peruklar doğrudan statü göstergesi olarak kullanılıyormuş. Saç kestirmenin de çeşitli anlamları var aslında eskiden bugüne kadar, ama biz o anlamları bilmeden kendi zevkimize göre yapıyoruz. Bob kesimler, lob kesimler, uzun saçlar, katlı kesimler derken günümüz koşullarında bütün anlamlarını yitirmiş, en azından spiritüel anlamlarını yitirmiş, en azından aynaya baktığımızda kendi anlamımızı görebiliyoruz.

şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

0: Konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Yaş ilerledikçe hafızanın zayıfladığı düşünülür. Aslında hafıza zayıflamıyor. Biz yediklerimize dikkat etmediğimiz için bağırsak sorunları ortaya çıkıyor. Yani yaşlandıkça ortaya çıkan unutkanlığın sorumlusunun sadece beynimiz olmadığını ortaya çıkartan bu yeni araştırmada asıl suçlunun, asıl sorumlunun bağırsaklarımız olabileceğini söylüyorlar. Yaşlandıkça, yaş aldıkça bağırsak mikrobiyomuzda biriken bazı bakteriler beynimizle arasındaki iletişimi kestiği için hafıza zayıflamaya başlıyormuş. Dolayısıyla bağırsak bakterilerini canlı tutmak gerekiyor. Yani mutlu olabilmek için de bağırsaklara iyi bakmak gerekiyordu. Hafızayı canlı tutabilmek için de onlara iyi bakmamız gerektiği ortaya çıktı hanımlar beyler, haberiniz olsun. Sağlıklı beslenin, yaş ilerledikçe de ona göre beslenmeye bakın. En azından bu konuyla alakalı uzmana mutlaka danışın. Tabii biz hafızayı kuvvetlendiriyoruz en sevdiğiniz şarkılarla. Radyonuzun sesini de kısmayın.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
4: Hayatın ritmi devam ediyor.

Yıllar geçtikçe, yaş ilerledikçe, şöyle annelerimize, babalarımıza baktıkça yemek kültürümüzün de değiştiğini fark ediyoruz ama artık geleneksel yemeklere dönüş başlamış. Bizden sonraki yeni nesil de daha genç olanlar da daha farklı yemek kültürlerine merak duymaya başladılar. Mutfaklarda çok değişik yemekler pişiyor. Hatta bazı mutfaklarda yemek pişmiyor, dışarıdan söylüyorlar. Tamam, şaka bir yana, genç kuşağında yemekleri yeniden yorumladığı, geleneksel yemeklere geri dönüşün başladığı söyleniyor. Öyle mi gençler? Modada, müzikte, dekorasyonda geçmişe dönüşün etkisi uzun zamandır hissedilirken şimdi artık nostaljiyi mutfaklarda hissetmeye başladığımızı söylüyorlar. Geçmiş dönemlere ait tarifler, geleneksel malzemeler, eski usul sofra alışkanlıkları günümüz gastronomi dünyasında öne çıkıyormuş, haberiniz olsun. Karşılaşırsanız şaşırmayın ama gerçekten eski zamanlardaki her şeyi daha fazla seviyorum. Ben herhalde bu yüzden hoşuma gidiyor. Geleneksel yemeklere dönüş başlamış. Sonra ne yapacağım, ne pişirsem diye düşünürseniz eskilere bakın diyeceğim. Unutmayın.

ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Yapay zekayı hayatımızın pek çok alanında kullanıyoruz. Hatta bazı yerlerde vazgeçilmez bir parçamız bile oluyor. Çoğu yerde kullanıyoruz. Yemek pişirirken, sohbet ederken, kahve falı bakarken ya da iş dünyasında daha önemli alanlarda da kullanıyoruz tabii ki. Günlük hayatta da kullanıyoruz ama özellikle bir psikolog olarak, bir danışman olarak yapay zekayı kullanmayın diyorlar. Ve yapay zekanın fazla kullanımının kritik düşünme becerilerini zamanla yok ettiğini de söylüyorlar. Misal bir ödevi yaptırırken yapay zekadan destek alanlar aslında kendi düşüncelerini hiç ortaya koymuyorlar. Dolayısıyla bir müddet sonra o düşünceler de ortadan kalkmış oluyor. Yapay zekayı gerektiği zaman yeteri kadar kullanmak lazım. Fazla kullanımının düşünce becerilerini düşürdüğünü söylüyorlar. En basitinden arkadaşlarla sohbet ederken, kahve falı bakarken de kendi yorumlarınızı yapın. Şaka bir yana ama gerçekten iş dünyasında ihtiyacımız olduğu zamanlarda tabii ki kullanıyoruz ama gündelik hayatta fazla kullandığınızda kendi düşünme becerilerinizi yavaş yavaş ortadan kaldırıyorsunuz, unutmayın.

Haftanın ortancası günün çarşambasında bu güzel günün iki saatini birlikte paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan vakti tamamladık. Bugünü hoşça kalın diyeceğim. Ben Rania, mikrofon başından ayrılacağım. Tabii siz radyonuzun başında en sevdiğiniz şarkıları dinlemeye devam edin. Güzel haberlerle Perşembenin ritmini birlikte yakalayacağız. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde seyirci taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

ve çok güzel bir çarşamba gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben 2 saat boyunca hafta içerisinde her gün olduğum gibi. Hoş geldin. Bugün açılış şarkımız Hadiseden Feryat.

O yüzden eğlenmeye devam edelim. Ekstrem 3 yapma rekorlarının ardından ayak parmağı, baş parmağı yarışmasından da bahsetmek istiyorum. İngiltere'de düzenleniyor. Dünya ayak parmağı güreşi şampiyonası. Yarışmacılar ayak baş parmaklarını birbirine kenetliyor ve rakibinin ayağının çizginin dışına itmeye çalışıyor. Biz balamini bir deneyeceğiz bunu. Bakalım. Yani ciddi bir şampiyona bu arada. Hakemleri var, kuralları var. VAR sistemi bile varmış yani, böyle kameralarla takip ediliyor. Maç öncesinde sporcuların ayakları da tek tek kontrol ediliyormuş. Bu arada uzun tırnak yasak. Eğlenmeye devam etmek gerek. Elimizde başka bir şey yok.

0: Yeni.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

program garip bir hal almaya başladı. Böyle garip yarışmalardan falan bahsediyorum. Şimdi de peynir yuvarlama yarışması üzerine konuşacağız. Bu benim favori yarışmalarımdan bir tanesi. Yıllardır, yüzyıllardır İngiltere'de düzenleniyor. Yaklaşık 3 kiloluk bir peynir tekerini dik yamaçtan aşağı bırakıyorsunuz. Yarışmacılar da peşinden koşuyor. Ama peyniri yakalamak elbette neredeyse imkansız. Çünkü saate 130 kilometre hızla ulaşabiliyor. Kazanansa peyniri deyip bitiş çizgisini ilk geçen kişi oluyor. Ödül olarak da o meşhur peynir tekerini evine götürüyor, afiyetle yiyor. Peynir severler için bence güzel bir yarışma.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. 99.5 Radyo Moni. Kavuş.

bazı kelimelerin çevirisi olamıyor değil mi? Yani çevirsek de tam anlamını karşılamıyor. İtalyanca ve Korece gibi dinlerden Türkçe'yi tam anlamıyla çevrilemeyen kelimeleri derlemişler. Bir bakalım isterseniz. İtalyanca abioko, aşırı yemek yedikten sonra hissedilen uyku bastırması. Tek bir kelimeyle anlatamıyoruz. Sobremesa, bu da İspanyolcaymış. Yemekten sonra masada sohbet ederek geçirilen o keyifli vakit. Yazın tadı bir başkadır. Japonca komorebi, ağaç yapraklarının arasına süzülen gün ışığı. Adamların bunun için tek bir kelimesi var. Düşünün. Fransızca'da flanör var. Bir yere gitme amacı olmadan sadece etrafı keşfetmenin keyfini çıkararak gezinmek. Başka ne var derseniz, Baram Sode var mesela. Biraz temiz hava almak ve bulunduğu ortamdan uzaklaşmak için dışarı çıkmak.

kadın saatlerin yılda iki kez değiştirilmesine son verilmesi tartışılıyor. Bilim insanları kalıcı yan saat uygulamasının sağlık açısından risk taşıyabileceğini belirtiyor. New York Times'ta Türkiye'nin de yakından tanıdığı bu tartışmayı uzmanlarla konuşmuş. Gerçekten sağlık için riskli mi değil mi? Özellikle kışın yani büyük sorunlar yaşıyoruz.

son dönemlerde şarkıların süresi giderek kısalmaya devam ediyor. Müzikte biraz uzatın galiba dediğimiz şarkılar vardır ya. Almanya'da öyle bir beste var ki tam 639 yıl sürüyor. Üstelik bu eserde 2 yıl sonra ilk kez bir akor değişikliği oldu. 2 yıl boyunca aynı akor çaldı. Bugünse orga yeni bir bor eklenerek 8. nota devreye girmiş. Mümkün olduğunca yavaş çalınması için yazılan bu eser 2001 yılında başladı ve sıkı durun 2640 yılında sona erecek. Yani final konserine gitmek için şimdiden torunlarınıza vasiyet bırakmanız gerekebilir.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: kadar gelirim.
1: Mars'ta bir zamanlar hayat var mıydı yok muydu hala bilemiyoruz. Tartışmalar devam ediyor. Bilim dünyası ise bu sorunun peşinde. Son yıllarda elde edilen bulgular Mars'ın milyarlarca yıl önce yaşamı destekleyebilecek koşullara sahip olduğunu gösteriyor. Yani bir zamanlar nehirlerin aktığı, göllerin bulunduğu ve belki de mikroskobik yaşamın filizlendiği bir gezegendi. Bilim insanları ExoMars'ı göreve çevirmiş, bu görevde Mars yüzeyinin altından alınacak örneklerle geçmişte neler yaşanmış anlamaya çalışacağız.

kapımı. Turistlerden çok çekiyoruz değil mi? İngiltere'de 16. yüzyıldan kalma tarihi bir yapının duvarına bir grafiti çizilmiş. Yüzlerce yıldır ayakta kalan yapı birkaç dakikalık sorumsuzluk yüzünden zarar görmüş durumda. Duvardaki boyayı yapıya zarar vermeden temizlemek için uğraşıyor insanlar. Tarihi eserlere yapılan bu tür müdahaleler bazen geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor. Kısacası sanatın yeri tuvaldir değil mi?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Ve bugün heyecanlı günlerden bir tanesi. Gerçekten gençlerimiz, çocuklarımız çok gayret gösteriyorlar. Başarılı olsunlar. İstedikleri gibi mutlu bir hayat yaşayabilsinler. Ben senin yaşındayken haberiyle devam ediyoruz. Henüz 18 yaşındayken üniversitede ders vermeye başlayan Nathan Thomas, Guinness Dünya Rekorları'nda dünyanın en genç profesörü olarak adını yazdırmış. Üstelik bu başarısıyla tam 330-306 yıldır kırılamayan bir rekoru da geride bırakmış oldu.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Elbette gönül ister ki çok daha güzel böyle neşeli haberler verelim ama şöyle bir baktığımızda aslında çok şikayet ediyoruz. Aslında dünya bizden çok şikayet ediyor. Neyse bu bizimle ilgili bir şey değil ama. Takvimler Nisan 2029'u gösterdiğinde yaklaşık 370 metre çapındaki Afos asteroidi dünyanın yanından adeta kıl payı geçecek. Öyle ki bazı uydularımızdan bile daha yakın geçecek diyebiliriz. İşin güzel yanı ise bilim insanları dünyaya çarpma riski olmadığını net olarak söylüyorlar.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

0: Gülce, içimde öyle güzelsin ki.
1: Evet, artık bir nevi robotlara alıştık aslında, değil mi? Arabalarımızda, evlerimizde kullanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise iki büyük hava yolu şirketi insansız robotların uçaklara alınmasını yasakladılar. Peki neden derseniz, sorun robotların sohbet etmesi ya da cam kenarı istemesi değil. İçlerinde bulunan yüksek kapasiteli lityum piller. Hava yolu şirketleri olası yangın riskine karşı bu kararı aldılar. Yani artık havaalanında, uçuşlarda robotlara geçit verilmeyecek.

Karnaval'ın maalesef bugün de sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir çarşamba. Bugün aynı saate ve frekansta Karnaval'da ben Eylem bir kez daha sizlerle olacağım. Hoşçakalın.

Haftanın ortancası günün çarşambasında hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Günün en sevilen programlarından. Hayatın ritmi başlıyor. Bugün de 2 saat boyunca gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de 2 saat boyunca çok sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz birbiri ardına. Hayatın ritminde ben Renem mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız günün, anın, zamanın, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: fotojenik.
1: Kara kedi girmesin aramıza, ama kara kedileri de seviyoruz. Ayrı bir seviyoruz, o başka, her birini ayrı seviyoruz. Melis Fiz, kara kediyle hayatın ritmindeydi. Funda Arar'la devam edeceğiz. Doldur yüreğimi diyecek. Müzik dünyasının önemli seslerinden sevgili Funda Arar'ın yeni albümünün ilk klibini yayınladığını hatırlatmak isterim. Dava yayınlandığı yeni albüm Tüm Şehir Duydu'nun ilk klibinde paylaşmış oldu. Uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştığı kariyerinin en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu'nun ilk video klibinde paylaşmış oldu sevgili Funda Arar. Hayatın ritminde biz Doldur Yüreğimi ile konuk edelim, siz de tadını çıkartın.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Hareketli olmamız gerektiğini söylüyorlar her zaman. Egzersiz yapın, hareket edin. Ofiste oturarak çalışıyorsanız bile her saat başı kalkıp ofiste şöyle bir tur atıp öyle oturun diye. En basitinden merdivenleri kullanın diyorlar. Hatta uzmanlar günlük hayatın bir parçası olan merdiven çıkmanın kalp sağlığı açısından düşündüğümüzden çok daha değerli olabildiğini söylüyorlar. Her gün mutlaka 5-6 kat çıkabilmek kalbinizi koruyor diyorlar. Asansörü unutun, merdivenlerden inip çıkmaya bakın. Hiç değilse hareket etmiş olursunuz, egzersiz yapmış olursunuz. Peki günlük yaptığımız ev işleri de bize egzersiz gibi geliyor. O yüzden yaptığınız her işin bir egzersiz olduğunu düşünerek daha kolay işleri de halledebilirsiniz hanımlar beyler. Peki gününüz güzel olsun. Bugün de hareket ederken radyonuzun sesini kısmayın, kulağınız hayatın ritminde kalsın.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Kilo almak çok kolay ama vermek gerçekten çok zor. Kimisi yiyip yiyip hiç kilo almazken, kimisi kilo verebilmek için günleri, haftaları, ayları, yıllarını harcıyor. Peki siz hangi taraftasınız bilmiyorum ama muhtemelen kilo vermeye uğraşan insanlar en azından bir kez bugüne kadar hayatında şok diyet, detoks, mucizevi kür denemiştir. Faydası oluyor mu? Belki o anlık kilo verdiğinizi zannediyorsunuz ama sonrasında hızlı verdiğiniz kiloları hızlı geri aldığınızı görünce şok diyetlerin, detoksların, mucize kürlerin aslında mucize olmadığını görüyorsunuz. Uzmanlar 10 günde 5 kilo, 3 günde 3 kilo gibi size yüksek kilo verişi vaat eden mucizevi diyetlerin, kürlerin, detoksların gerçek olmadığını söylüyorlar. Gerçekten sağlıklı kilo vermek istiyorsanız biraz sabredeceksiniz. Haftalarca, günlerce, hatta aylarca sağlıklı beslenip azar azar kilo vereceksiniz diyorlar. Nasıl ki o kiloları bir anda almadınız, bir anda da veremezsiniz diyorlar. Ben de hatırlatmış olayım, sabahın bu saatinde özellikle hafta ortasında, ayın ortasında canı istediği, kendini hazır hissettiği zamanda diyete başlayacak olanlara küçük bir dipnot olsun.

Yaz tatili zamanları nasıl değerlendiriliyor? Özellikle evde olan çocuklar tatil yapıyorlar değil mi? Onlar için tatil evde oturup tablette telefonla oyun oynamak oldu artık. Eskisi gibi değil çocukların tatil anlayışı. Peki çok uzun süre ekran başında vakit geçiren... Yaz tatili zamanları nasıl değerlendiriliyor? Özellikle evde olan çocuklar tatil yapıyorlar değil mi? Onlar için tatil evde oturup tablette telefonla oyun oynamak oldu artık.

tecrübeniz olsun. Bir kenarda otursun, sesi çıkmasın. Aman bana da bir faydası yok zaten diyorsanız çocuklara zararı var. Ekrandan uzak tutmaya bakın çocukları. Özellikle uzun süre ve kontrolsüz ekran kullanımı çocukların hayal gücünü ve dahi ilerleyen yaşlardaki zihinsel gelişimini de olumsuz etkiliyor, haberiniz olsun. Biliyorduk ama ben bir kez daha hatırlatayım dedim.

genellikle kadınların mutlu olmasının daha zor olduğu düşünülür. Öyle mi sevgili hanımlar? Erkekler daha kolay mutlu olabilirken kadınlar daha karmaşıktır, daha zor mutlu olur. Yıllardır hep böyle görülmüş, yıllardır kadınların mutlu olabilmesi için çok çaba sarf edileceği söylenmiş. Oysa ki biraz ilgi, biraz sevgi, gerçek sevgi verdiğinizde kadınların mutlu olmama gibi bir ihtimali yok. Sadece neyin dozunun ne kadar olacağını bilmek lazım sevgili hanımlar, sevgili beyler. Fakat işte biraz da yaşla alakalıymış yapılan araştırmalar. Geçtiğimiz gün söylemiştim, bir kez daha hatırlatmak istiyorum duymayanlar varsa. Kadınların 40'lardan ve 50'lerden sonra daha çok mutlu olduğunu ortaya çıkartmış. Neden? O da beklenti azaldığı için. Sanırım biz kadınlar biraz fazla beklenti içine giriyoruz. Fazla beklenti içinde olmanın da mutsuzluğu beraberinde getirdiğini söylüyorlar. Eğer mutlu olmak istiyorsanız biraz yaşı bekleyeceksiniz, biraz da beklentiyi düşüreceksiniz. Çünkü herkesin ne düşündüğünü umursarsanız, herkesi memnun etme çabası içine girerseniz kadın erkek fark etmez, hiç kimse mutlu olamaz. Kimseyi memnun etmeye çalışmayın. Çok da fazla bir şey beklemeyin hayattan ya da karşınızdakinden, böylece daha mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sıradaki şarkının sizi mutlu etmesi gibi. Hani çok sevdiğiniz şarkının hep gelmesini beklerseniz sıradaki şarkıları kaçırırsınız ya dinlerken. İşte biraz da akışa bırakacaksınız. Gelen şarkıların tadını çıkartacaksınız. Böyledir biraz da hayat. O halde tadını çıkartalım bu güzel çarşambanın. Sırada en sevdiğimiz şarkı olmasa da.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

iklim krizi, hava sıcaklıklarının değişmesi vesaire gibi sebeplerle kadınların iş dünyasında biraz daha yer alması gibi sebeplerle İngiltere'de iş dünyasında bazı düzenlemelere gitmişler. Sıcak basmaları, esnek çalışma ihtiyaçları, yöneticilerin yaklaşımı yasal güvenceye kavuşuyor artık. Dev şirketler menopoz politikası oluşturmaya karar vermişler. Böylece artık iş yerlerinde kadınların yaşadığı bu sıkıntılar göz ardı edilmeyecek İngiltere dünyası. Bu düzenlemeyle birlikte kadınlara özel yapılacak menopoz düzenlemesiyle birlikte iş dünyasının daha sağlıklı çalışacağını düşünmeye başladı ki haklılar bence de. Sadece İngiltere'de değil bütün dünyada bu konunun ele alınması ve herkesin çalışma koşullarının göz önünde bulundurularak ona göre iş hayatının düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Ne de olsa bu iş kuralları erkeklere göre düzenlenmiş, eski dünya standartlarına göre düzenlenmiş, artık yeni dünya standartları değişti. İş dünyasında erkekler kadar kadınlar da hatta daha fazla yer almakta. Bu yüzden iş dünyasındaki bazı kurallar, bazı çalışma saatleri, çalışma ortamındaki ısıdan tutun da çalışma saatlerine kadar biraz da kadınlara göre düzenlenmeli.

İnsanlığın varoluşundan bu zamana kadar saçın insanın ruh halini, inancını, toplumsal duruşunu, yasını sessizce dünyaya ilan eden en kişisel bağ olarak ilan edilmiş ve pek çok inançta, pek çok kültürde saçların oldukça önemli bir yeri var hanımlar beyler. Yani siz saçlarınızı uzatıyorsunuz, belki kendiniz hoşunuza gittiği için rengini değiştiriyorsunuz ama bazı toplumlarda bunun aslında toplumsal bir yansıması olduğunu söylüyorlar. Misal, bireysel gücü temsil ettiği için mitolojide, kutsal metinlerde saçlar sıkça karşımıza çıkmış ve uzun saçın aslında mistik anlamları varmış. Eğer kendi saçınız yeterince uzun değilse ya da yoksa, misal antik Mısır'da saç ve peruklar doğrudan statü göstergesi olarak kullanılıyormuş. Saç kestirmenin de çeşitli anlamları var aslında eskiden bugüne kadar ama biz o anlamları bilmeden kendi zevkimize göre yapıyoruz. Bob kesimler, lob kesimler, uzun saçlar, katlı kesimler derken günümüz koşullarında bütün anlamlarını yitirmiş, en azından spiritüel anlamlarını yitirmiş, en azından aynaya baktığımızda kendi anlamımızı görebiliyoruz.

saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

0: seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Yaş ilerledikçe hafızanın zayıfladığı düşünülür. Aslında hafıza zayıflamıyor. Biz yediklerimize dikkat etmediğimiz için bağırsak sorunları ortaya çıkıyor. Yani yaşlandıkça ortaya çıkan unutkanlığın sorumlusunun sadece beynimiz olmadığını ortaya çıkartan bu yeni araştırmada asıl suçlunun, asıl sorumlunun bağırsaklarımız olabileceğini söylüyorlar. Yaşlandıkça, yaş aldıkça bağırsak mikrobiyomuzda biriken bazı bakteriler beynimizle arasındaki iletişimi kestiği için hafıza zayıflamaya başlıyormuş. Dolayısıyla bağırsak bakterilerini canlı tutmak gerekiyor. Yani mutlu olabilmek için de bağırsaklara iyi bakmak gerekiyordu. Hafızayı canlı tutabilmek için de onlara iyi bakmamız gerektiği ortaya çıktı hanımlar beyler, haberiniz olsun. Sağlıklı beslenin, yaş ilerledikçe de ona göre beslenmeye bakın. En azından bu konuyla alakalı uzmana mutlaka danışın. Tabii biz hafızayı kuvvetlendiriyoruz en sevdiğiniz şarkılarla. Radyonuzun sesini de kısmayın.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivan Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Yıllar geçtikçe, yaş ilerledikçe, şöyle annelerimize, babalarımıza baktıkça yemek kültürümüzün de değiştiğini fark ediyoruz ama artık geleneksel yemeklere dönüş başlamış. Bizden sonraki yeni nesil de daha genç olanlar da daha farklı yemek kültürlerine merak duymaya başladılar. Mutfaklarda çok değişik yemekler pişiyor. Hatta bazı mutfaklarda yemek pişmiyor, dışarıdan söylüyorlar. Tamam, şaka bir yana, genç kuşağında yemekleri yeniden yorumladığı, geleneksel yemeklere geri dönüşün başladığı söyleniyor. Öyle mi gençler? Modada, müzikte, dekorasyonda geçmişe dönüşün etkisi uzun zamandır hissedilirken şimdilik artık nostalji mutfaklarda hissetmeye başladığımızı söylüyorlar. Geçmiş dönemlere ait tarifler, geleneksel malzemeler, eski usul sofra alışkanlıkları günümüz gastronomi dünyasında öne çıkıyormuş, haberiniz olsun. Karşılaşırsanız şaşırmayın ama gerçekten eski zamanlardaki her şeyi daha fazla seviyorum. Ben herhalde bu yüzden hoşuma gidiyor. Geleneksel yemeklere dönüş başlamış. Sonra ne yapacağım, ne pişirsem diye düşünürseniz eskilere bakın diyeceğim. Unutmayın.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Yapay zekayı hayatımızın pek çok alanında kullanıyoruz. Hatta bazı yerlerde vazgeçilmez bir parçamız bile oluyor. Çoğu yerde kullanıyoruz. Yemek pişirirken, sohbet ederken, kahve falı bakarken ya da iş dünyasında daha önemli alanlarda da kullanıyoruz tabii ki. Günlük hayatta da kullanıyoruz ama özellikle bir psikolog olarak, bir danışman olarak yapay zekayı kullanmayın diyorlar. Ve yapay zekanın fazla kullanımının kritik düşünme becerilerini zamanla yok ettiğini de söylüyorlar. Misal bir ödevi yaptırırken yapay zekadan destek alanlar aslında kendi düşüncelerini hiç ortaya koymuyorlar. Dolayısıyla bir müddet sonra o düşünceler de ortadan kalkmış oluyor. Yapay zekayı gerektiği zaman yeteri kadar kullanmak lazım. Fazla kullanımının düşünce becerilerini düşürdüğünü söylüyorlar. En basitinden arkadaşlarla sohbet ederken, kahve falı bakarken de kendi yorumlarınızı yapın. Şaka bir yana ama gerçekten iş dünyasında ihtiyacımız olduğu zamanlarda tabii ki kullanıyoruz ama gündelik hayatta fazla kullandığınızda kendi düşünme becerilerinizi yavaş yavaş ortadan kaldırıyorsunuz, unutmayın.

Haftanın ortancası günün çarşambasında bu güzel günün iki saatini birlikte paylaştık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan vakti tamamladık. Bugünü hoşça kalın diyeceğim. Ben Rania, mikrofon başından ayrılacağım. Tabii siz radyonuzun başında en sevdiğiniz şarkıları dinlemeye devam edin. Güzel haberlerle perşembenin ritmini birlikte yakalayacağız. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo...

0: Lerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.